On s'en vient. Alors, on s'en vient. Zaten bir şey on. Mobil için cevap mı demeli? Telefonu sohbet cevabını mı demeli?